0: Danışır Bakı.
1: Öten iller, nermelerde.
2: Bu dünya eşkimizdi, bizimdi bu dünya. Bu aylık bugüne.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

0: Bir.
1: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: Sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faize dek indirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de bir bank biznes tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe altında kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanmağa tenez. Etraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
3: Reklam yerleştirme.

yaş bunu, kumar kumar gözleri, süzülen de gözleri. Kumar kumar gözleri, süzülen de gözleri. Almak varmış bunu, kumar kumar gözleri, süzülen de gözleri. Kumar kumar

Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

yana ehtiyaç duyarsam sevip sevilmeye bilirim değişmemesen emin ki sen yine de açsan kollarını ben gelirim sana.

0: rezidens olarak insanların sağlamlığı namına gece gündüz çalışan bütün tıp işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik tüm tıp işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: aç. Üstelik zahmetsiz Stamp Online Kredi Dostbank'ta var. Stamp Online Kredi Dostbank'ta var.
1: İnsansıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark.

bin güya ki gün yarpağı dünyalar cismi zarım eşki çeşmimden pozulsa yok əcəb cismi zarım eşki çeşmimden pozulsa yok əcəb təstafan yağına rəxnə bir yer ki bəli su oynağı dünyalar.

bütün Azerbaycan'a yayılan yeganə ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Zamanın ritmi Azerbaycan Radyosu. Zamanın ritmi Azerbaycan Radyosu.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Hikayet. Bir gün Yavuz Sultan Selim tağyir-i libas olup pazara gezmeye çıkır. Görür ki bir nefer göğerçin satır. Ona yakınlaşıp göğerçinlerin kıymetiyle maraqlanır. Bütün göğerçinler bir kızıldı ama iri kafesinin içinde

olacak. Bölgelere gelince Aran yerlerinde gece 20-25 gündüz 30. Aran yerlerinde gece 20-25 gündüz 30-35 dağlık arazi derece isti olacak. Azərbaycan Radiosunda haberleri dinlediniz. Studiyada Kemal Zeynalzade idi.

Şirinim sen, şekerim sen. Kara gözlüm, kara gözlüm. Sen en tatlı beherim sen. Şirinim sen, şekerim sen. Kara gözlüm, kara gözlüm.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir de hiç olmayacak. Yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

aşılan. Belki ben gelebilmirem, ben bağışlan. Belki bir ömürlük çekti bu sefer, belki bir ömürlük çekti bu sefer. Ben gelebilmirem, beni bağışlan.

kulağımda doğma sesi. Kalanları kezirem ben, yüreğimde aziz eksik olanları.

dostlarımın gençliğini, o ilgarı gezdiren ben. Can bir gepli komşuları, ehtibarı gezdiren ben. Geçen güne çatan günü, bitmiş vakti gezdiren ben. Dünenini gezdiren ben.

0: Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Sen uzak yaşıladın, ayrılık bir denizmiş, sen uzak.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM

0: Gözüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar yar. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar.
1: Ulu yurdun nefesi 105 FM.

bir sefer. Belki sen limana dönersen, gözlerik yolun bir liman bir demen, gözlerik yolun bir liman.

bir seher belki sen limana dönersen gözlerik yolunu bir liman bir demen gözlerik yolunu bir liman bir demen gözlerik yolunu.